0: odamlar nima deydi?
1: Hayotingni ulardan uzoqda qur.
0: Odamlar nima deydi?
1: Ko'p o'ylasang, demak bo'ladi haqu.
0: Odamlar nima deydi?
1: Deb o'ylasang, yashamaganing ma'qul.
0: Odamlar har doim nimadir deydi.
1: Sen bu gaplarga bo'lma ma'qul.

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: mı? Davrbank'tan resmi daromatsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulunu işletin, 30 kunda kaytarın ve umuman faiz tolamayın. Batafsın 1284 kısa rakamı, yok ki Davrbank'ın özünüzge yakın filialıge müracaat kılın.
1: Hidafem takdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hidafem da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: Hidafm reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Football Time. Dusan Badancıma geçe. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Drive Show. Dusan Badancı Magiçe. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birge karşı olamız. FM 98'de.